bir ustamızın havasıdır, ustalarımızın havasıdır. Bir ustamızın havasıdır, ustalarımızın havasıdır.